yako. Baya kasi awapo nidu. Sami nyamye. Masamnyo. Minyamye. Kas. Eh nyamye kasi. Wamenyari dawa imu.